elinde sazı, çalar bazı bazı. Sen babanı kandır, anan dinden razı. Bir elinde cura, çal vura vura. Çıkanım geliyor,